0: ben sakın anayım orada gayna şimdi mi gitti gayna mı onun bir takım
1: çarpıyorum. Benim tarafımda
0: sana bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir takımın bir